0: әуе толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik ve dostluğun kadim sembollerinden biri olarak anılan Ulu Bozkır coğrafyası, tarih boyunca farklı halkların, kültürlerin ve dillerin bir arada uyum içinde yaşadığı eşsiz bir medeniyet alanı olmuştur. Bu geniş coğrafyada şekillenen toplumsal yapı, hoşgörü, karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelinde gelişmiş, çeşitliliği zenginlik olarak gören bir bakış açısını nesilden nesile aktarmıştır. Bu köklü anlayışın günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, yüzyıla aşkın geçmişiyle Kazakistan'ın en saygın yayın kuruluşlarından Kazak Radyosu, çok kültürlü toplumsal yapının korunmasına ve güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Farklı etnik grupların kendi ana dillerinde ses bulmasına imkan tanıyan Dostluk programı, yalnızca bir radyo yayını olmanın ötesinde, kültürler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve toplumsal bütünleşmenin canlı bir platformu niteliğindedir. Bu program aracılığıyla farklı kimlikler ortak bir çatı altında buluşmakta ve dostluk köprüleri daha da sağlamlaştırılmaktadır. Geleneksel olarak her hafta Türkçe yayınlanan Dostluk programı, Türk dünyasıyla kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Bu haftaki programın konuğu, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Abay Kazak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Osman Kabadayı'dır. Sayın Kabadayı, öncelikle sizi Kazak Radyosu Dostluk programında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için ben de büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Özellikle böyle anlamlı bir program aracılığıyla Kazakistan'daki dinleyicilerle buluşmak benim için gerçekten çok kıymetli. Bu vesileyle Türkiye'den saygı ve selamlarımı iletmek istiyorum.
1: Türk dünyası ve Kazak edebiyatına olan ilginiz ne zaman başladı ve nasıl şekillendi?
2: Benim Türk dünyasına olan ilgim aslında üniversite öğrenciliğim döneminde başladı diyebilirim. Türk dili ve edebiyatı eğitimi alırken sadece Anadolu sahasıyla sınırlı kalmanın yeterli olmadığını fark ettim. Türk dili ve edebiyatının çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını görmek bende büyük bir merak uyandırdı. Tabii daha sonra Gazi Üniversitesi'ne doktora eğitimi alırken genelde Türk dünyası edebiyatına, özelde ise Kazak edebiyatına olan ilgim zamanla daha da derinleşti. Kazakistan'da ise Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda özellikle Abay Kunanbay gibi büyük bir şahsiyetin eserleriyle tanışmak bu süreci belirleyen önemli bir dönüm noktası oldu benim için. Abay'ın sadece bir şair değil, aynı zamanda bir düşünür, bir toplum rehberi olduğunu görmek beni fazlasıyla etkiledi. Bu ilgi tabii zamanla akademik çalışmalarıma da yön verdi.
1: Türkiye'de Abay üzerine yapılan çalışmaların mevcut durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?
2: Türkiye'de Kazak yazılı edebiyatının kurucusu Abay üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda belirgin bir artış gösterdiğini söylemek mümkün. Başta Abay'ın şiirleri olmak üzere Kara Sözleri, Abay'ın hayatını konu edinen Muhtar Evezov tarafından kaleme alınmış Abay Yolu romanı Türk okuyucusuyla buluştu. Özellikle Abay'ın doğumunun 180. yılı vesilesiyle hem akademik hem de kültürel anlamda birçok etkinlik düzenlendi. Bu süreç Abay'ın Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağladı. Ancak şunu da söylemek gerekir ki yapılan çalışmalar henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Daha fazla çeviri faaliyetlerinin yapılması, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları ve disiplinler arası araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Abay'ın düşünce dünyası sadece edebiyat açısından değil, felsefe, sosyoloji, pedagoji gibi farklı disiplinler açısından da oldukça zengin bir içeriğe sahip. O nedenle Türkiye'de Abay çalışmalarının henüz beklenen düzeyde olmadığını, daha da fazla çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi bünyesinde Abay Kazak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş amacı ve temel faaliyet alanları nelerdir?
2: Üniversitemiz bünyesinde Abay Kazak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kuruluşu, üniversitemiz ile Kazakistan'daki Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün somut ve anlamlı bir sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi bünyesinde de Ahi Evren adını taşıyan Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezimizin temel amacı Kazakistan sahası başta olmak üzere Türk dünyasına yönelik dil, edebiyat ve kültür çalışmalarını bilimsel ve kurumsal bir çatı altında yürütmek ve geliştirmektir. Temel faaliyetlerimiz arasında ise Kazak dili ve edebiyatı başta olmak üzere Türk dünyası sahası üzerine bilimsel araştırmalar ve projeler yapmak, öğrenci ve akademisyen değişim programlarını desteklemek, kongre, çalıştay, sempozyum, konferans, paneller düzenlemek, toplumu bilgilendirmeye yönelik tanıtım faaliyetleri yürütmek, merkezimizin temel faaliyet alanları arasında yer almaktadır.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini dinlemektedirsiniz.
1: Genç araştırmacıları Abay ve Kazak Edebiyatı alanına yönlendirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
2: Bu konuda birkaç farklı yönde çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerimize yönelik Kazak Dili ve Edebiyatı hakkında farkındalık kazandıracak ders içerikleri oluşturuyoruz. Aynı zamanda Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi gibi Kazakistan'ın farklı üniversitelerinden üniversitemize gelen değişim programı öğrencileri ve tabii Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerimizle birlikte Abay Kunambay'ı anma ve tanıtım programı gibi etkinlikler düzenleyerek gençlerin dikkatini Abay ve Kazak Edebiyatı alanına çekmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra lisansüstü öğrencilerimizi bu alanda tez yazmaya teşvik ediyoruz. Yine Kazakistan'ın Oral şehrindeki Mehmet Ötemisov Batı Kazakistan Üniversitesi ile birlikte yürütmekte olduğumuz ortak projeler, akademik işbirlikleri ve yurt dışı bağlantıları da öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.
1: Doktora tezinizin konusu nedir ve sizi bu konuyu seçmeye yönlendiren etkenler nelerdi?
2: Doktora tez konum Kazakça at koşum takımları söz varlığı, tarihi karşılaştırmalı bir inceleme başlığını taşımaktaydı. Bu konuyu seçmemde birkaç önemli etken rol oynadı. Öncelikle Türk kültüründe at ve atçılığın çok merkezi bir yere sahip olduğu elbette bilinen bir gerçek. Bu durum doğal olarak dile de yansımış ve özellikle atla ilgili bir terminoloji, oldukça zengin bir söz varlığı oluşmuş dilde. Kazakça ise göçebe yaşam tarzını uzun süre koruyan bir toplumun dili olması bakımından bu zenginliği en iyi muhafaza eden Türk yazı dillerinden biri hiç şüphesiz. Bu çalışmaya yönelmemde bir diğer önemli etken, tarihi Türk lehçeleri ile modern Türk lehçeleri arasında söz varlığı bakımından karşılaştırmalı bir çalışma yapma isteğimdi. At koşum takımları ile ilgili terimler hem kültürel sürekliliği hem de dil içindeki değişim ve gelişmeleri izlemek açısından oldukça elverişli bir alan sunmakta. Dolayısıyla doktora tezimde Kazakçadaki bu özel söz varlığını tarihi dönemlerle ve çağdaş Kıpçak grubu lehçeleriyle karşılaştırarak ele aldım. Terimlerin kökenlerini, fonetik, morfolojik ve semantik değişimlerini ve tabii diğer Türk yazı dilleriyle olan ilişkilerini incelemeye çalıştım. Bu yönüyle çalışma hem dil bilimsel hem de kültürel açıdan Türkoloji alanına katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar arasındadır.
1: Genç araştırmacılara doktora sürecinde hangi tavsiyelerde bulunursunuz?
2: Tavsiye noktasındaki bu soruya hem tecrübeye dayalı hem de motive edici şöyle bir cevap verebilirim. Doktora süreci uzun, sabır ve disiplin gerektiren bir yolculuk biliyorsunuz. Bu süreçte genç araştırmacılara öncelikle gerçekten ilgi duydukları bir konuyu seçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü doktora zaman zaman zorlayıcı olabilen bir süreç. İnsan ancak ve ancak merak ettiği ve sevdiği bir konu üzerinde çalışıyorsa motivasyonunu sürdürülebiliyor. İkinci olarak düzenli ve planlı çalışmayı alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. Doktora sürecine uzun soluklu bir maraton olarak bakmakta fayda var. Kısa süreli yoğunluklardan ziyade istikrarlı ilerleme ancak başarıyı getirebilir. Bu noktada küçük ama sürekli adımlar atmak büyük fark oluşturacaktır. Ayrıca literatürü yakından takip etmelerini ve mümkün olduğunca farklı bakış açılarına açık olmalarını ben öneriyorum. Sadece kendi alanlarında değil, yakın disiplinlerdeki çalışmaları da izlemek bir araştırmayı zenginleştirecektir. Tabii bir diğer önemli husus akademik iletişim. Bu da gerçekten çok önemli. Danışmanla sağlıklı bir iletişim kurmak, sempozyum ve kongrelere katılmak, yapılan çalışmaları paylaşmak, hem geri bildirim almak hem de akademik çevre edinmek açısından çok çok değerli. Son olarak sabırlı olmalarını ve süreç içerisinde karşılaştıkları zorlukları doğal karşılamalarını ben öneriyorum. Doktora sadece bir tez yazma süreci değil, aynı zamanda düşünme biçiminin, araştırma yönteminin ve akademik kimliğin inşa edildiği bir dönem. Bu süreci bir gelişim fırsatı olarak görmek de en doğru yaklaşım olacaktır.
1: Değerli dinleyiciler, böylece bugünkü Dostluk programımızın sonuna geldik. Bugünkü Dostluk programımızda Türk dünyasının ortak hafızasını ve kültürel sürekliliğini şekillendiren önemli değerleri kıymetli konuğumuz doçent Doktor Osman Kabadayı'nın engin bilgi ve tecrübeleri ışığında ele alma imkanı bulduk. Sayın Kabadayı'nın samimi ve kapsamlı değerlendirmeleri, Abay'ın düşünce dünyasının yalnızca bir edebi miras değil, aynı zamanda günümüz insanına yol gösteren güçlü bir fikir kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Programımız boyunca dile getirilen görüşler, Kazak ve Türk halkları arasındaki köklü tarihi bağların ortak dil ve kültür zemininde nasıl canlı tutulduğunu ve akademik çalışmalar aracılığıyla geleceğe nasıl taşındığını açık bir şekilde gözler önüne serdi. Özellikle genç araştırmacılara yönelik mesajlar, bilimsel üretimin sürekliliği ve kültürel mirasın korunması açısından büyük bir anlam taşımaktadır. Bu vesileyle değerli katkılarıyla programımıza zenginlik katan, bilgi ve birikimini bizlerle içtenlikle paylaştırdı. paylaşan doçent Doktor Osman Kabadayı'ya en kalbi teşekkürlerimizi sunuyor. Türk dünyasına, Kazak dili ve edebiyatına yönelik çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyiciler, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören ve dostluk köprülerini her geçen gün daha da güçlendiren bu anlamlı yolculukta bizlerle olduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz. Birlik, anlayış ve kardeşlik duygularının daim olduğu yarınlarda bir sonraki dostluk programında yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz. Programı hazırlayanlar: Editör Erkin Bek Serikbay, Müzik Editör Akser Abdirayım. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.
0: Siz bir Kazak Radyosu'nun Türk dilindeki dostluk haberini dinlediğinizdir.
3: Halkının sıyıktısı Kazak Radyo.